Sevmem ayrı yar, severken sevdirmeli, elleri kınalı var sürmeli sürmeli. Ben bilmem ayrı yar, severken sevdirmeli.

dolu yemiş, leri kınalı. Yare saldım yememiş, ben bilmem ayduyam. Kendisi gelsin demiş, leri kınalı. Baş sürmeli sürmeli, ben bilmem ayduyam. Severken sevdim.

Eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi, eşe adi